Hava da yer bine budan. Suyu da teğer bine soyit. Koneyi de düğü darım. Lazı gelud mü deyem. Yer atmış tanagim ağam. Müzik kemen gibi sağdan.